tanem kanadar değil dostu istedim. Ben daha mutlu işsizim tanem.

0: oğlum. Sıptıracağı iki alır. Halkı yıkan almış da aşağıydı. Sıptıracağın ana halk var. Değil'e karışır bas. Kelriye sen halında. Hapın gülün. Menzige.
1: La Contemporaine, francemusique.fr.